0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

Assalamu alaikum, hürmetli radio dinleyici aziz kardeşler. Anlatkanınla Türkiye Hava Radyosu'nun uyğur çantışı. Bugün 2026 yılı 24 May yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'teki saat 1, Ürümçi vakti 3'teki saat 4. Hürmetli radio dinleyiciler, anlatışlarımızı her güne Ankara vakti 3'teki saat 1'den 2'ye Ürümçi vakti 3'teki saat 4'ten 5 kişi boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzun internet sahibisi www.chiket.tr yansızlık uygur adlı

Hürmetli radyonluqçılar, əmdə xəbərini anlayışla, bugünkü mühüm xəbərlərimizin qısqıç məzmunları tövəndikçə, Cumhur Reis Erdoğan'ın fın diplomasi elbba de, Trump İran tənşilik gelişiminin zor dərəcədə müzakirə qılınqallıqını etdi, Rusiya Ukraynağa ciddi balistik başqırdıqan bu mucum elbba de, Fransiya İsrailiyəlik minister Bingover'nin Fransiya ziminə gelişin çəkildi, Yaqın şərqdəki uruş vəziyyətdəki qarmayı hacı namzatlarının sayı 2025-ci ildən işib getdi. İran, Trump uruşunu qaytadan başlasa Amerika üçün texmə veyran qayğış buludu, dedi. Hörmətli radioqçular, əmdə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Cumhur Reisi Erdoğan'ın telefon diplomasiya davam qılmaqda. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Prezidenti Donald Trump, Bahreyn Padişahı Hamad bin İsa El Halife, Katar Emiri Şeyh Temim, Mısır Prezidenti Es-Sisi, Saudi Veli Ahdi Muhammed bin Selman, Yordaniya Padişahı 2. Abdullah, hem de Pakistan Armiye Başştab Başlığı Asım Munir Katarlıq devlet rehberleri bilen tılpı yığını ötküzdü. Söhbette İran ve Yakın Şerh'teki üzgürüşle etraplık müzakir kılındı. Erdoğan, Türkiye'nin meselelerini söhbet ve diplomatiye yolu bilen hal kılışını yakalaydıqallıqını, İran bilen boğan Musab'ın Prezident Trump tılığa ağan seviyeye gidip kegellikidin memnunluğunu tılığa aldı. O, hasıl kılındıgan kilişiminin Hormuz Boğuz'dan erkin ötüşünü kapalet iki kılış arkalık rayon mukumluğunu kollaydıqallıqını, bu vaziyetinin dünya iktizadını mu yeni kılıklıqallıqını təkitildi. Hem de adil bir tinçliknin asla mağlub boğucusu bulmaydıqallıqını alaydı tılığa aldı. Hürmetli radyonluqçular, Trump İran tinçlik gelişiminin zor dərcide müzakir kılınqallıqını etdi. Amerika Prezidenti Donald Trump, İran bilen iki devlet oturusluk vuruşunu ahırlaştırdığın tarihi gelişiminin zor dərcide müzakir kılınqallıqını ve yıkıntı mezgilde toluq neticilinişinin kütüvat kallıqını cezimleştirdi. Trump, özünün ictimai taratı hesabıdın qiğan bayanatı da bu gelişiminin Amerika, İran ve başka birkaç devletlerini öz içi aldıqallıqını bildirip, bir gelişim zor dərcide müzakir kılındı. Fakat ahir qaletki keltürülüşü kaldı. Gelişimden başka nurgun maddelerine koşum çıkılınan halde Hormuz Boğazı'nı kaydedin içili do dedi. Mevcut gelişim kademlerini Türkiye, Saudi Arabistan, Katar, Pakistan, Mısır Katarlık birkaç rayı rehberler bilen tılpında müzakir kıyallıkını etkin Trump, bunu intayın yakışı bir uçuruşu işte bahalı dedi. Aksiyusunun məlumatı qarğanda rayon rehberleri vuruşun toxtuşunun fütkül rayonunun mutlaq mənbətiga uyğun işgellikini tılgayılıp Trump'a küşlük çakırıqladı boğan. Hürmetli radyonluqçular, Fransiya İsrailiyəlik minister Bingover'nin Fransiya ziminiga kirişin çekildi. Fransiya taşqı işlər ministri Jean-Noël Barrot, İsrailiyənin Yerşar Semud yardım etirdi aktiplarına qaratqan qopal muamilis tüpeyildin, bu dövlətinin əşəddi unçil milli bexatərlik ministri İtamir Bingover'nin Fransiya ziminiga kirişinin putildəy çəklənəlikini ilan qıldı. Barrot, bugündün başlap İtamir Bingover'nin Fransiya ziminiga kiriş çeklendi. Bu karar, yardım etirtinin Fransiya ve Avrupa puhraları karatkan kubul kılınğısız kılmışlardan kiyin çıkarıldı. Fransiya puhralarının tehdit küçürüşünü, bizim kutucar buluşunu asla kubul kılanmayımız. Bulup mu bir devlet mesulü terpinin kılınğan olsa, dedi. Hem de Avrupa İttifakı'dan mu Bingover'a karta embargo kararının çıkarışını talep kıldı. Minister Bingover ilgiri Aşdod portada bir ayal aktifinin saksılar tarafından kopallık bile yergi yıkıtılgan görünüşüne torda emberlep, del muşunda kılış gerek deyip mahtanganıydı.

Hürmetlik radyo dinleyiciler. Yakın şarkıdaki uruş vaziyetine karmayı haciz anlatılarının sahne 2025 yılındakinin işip gitti. Rayon karakterlik dokunuşla ve aviyamatki katlaşının okşaşlarına karmayı köp sandıkı Müslümanlarının hacı ibadeti için Saudi Arabistan'a seyahat kılışı otosalga bulanmadı. Saudi darilerinin aşkarlaşacağı Saudi Arabistan sırtıdan 20 milyondan artık hacı namzatı mukaddes zimine geçip gelgen bulup bu san ötke yılki halkara ziyaretçiler sandın işip gitken. Fevral 7'ki uruş vaziyeti tüpeyildin Paris koltuğu mıkıyasıda hava yolu takılıp seyahat çıkımları örülüp gitken Arap Birleşme Halifeliği, Katar ve Bahreyn'deki çoğun şirketle öz hizmet iktidarını eslige keltiriş için ciddi çelişkanıydı. Saudi Arabistan Hac Pasport Kuşları Komandanı Salih El-Murabba, Çeteldin kegen umumu hacıla sahnenin 1.518.153 yetkenlikini, resmi ibadetler başlangıçta bu sahnenin tekimi ürleydi kallıkını bildirdi. Hürmetli kredyanlıkçılar, İran, Trump buruşunu kaydı başlısa Amerika için tekimi veyran kaygış buludu dedi. İran parlamenti ve müzakere heyetinin başlığı Muhammed Bakır Kalifaf öz devletinin ve milletinin hukuklarını kogdaş meselesi de asla yol koymaydıqanlığını bildirdi. Anadolu agentliğinin haberine qaraganda Kalifaf Pakistan armiya baştap başlıq Asim Munir bilen Tehran'da elip bağa uçuruşu da eğer Amerika prezidenti Donald Trump uruşunu kaydedin başlısa bu Amerika için uruşunu tüncü gündükünün mü bekerek veyran kıyğuç ve azaplık buludu dedi. Kalıbaf, İran'ın Amerika'ya okşaş şençsiz bir terepki karşıya öz hukuklarını kovdaşta asla mürasiye kılmaydı kallıkını. İran krallık güçlerinin uruş tohtu ceryanında özün tuluk yenili kallıkını tekitledi. O Amerika'nın nöbette Pakistan vasıtçılıklı kilişimge hılaplık kılıp deniz kamalı yürgüzü vat kallıkını esiltip ötti.

Kendiginde 5 saxçı xadimi şehit boldu. Birinin əhvalı intayın iğir boğan nurğun yardarla şifa doktorxansı gelip gelindi. Pelestinlik mesullarına bildirişçe bu naçar kılmış cemiyet tertibine mesul organlarını acizlaştırışını maksat kıldığan bulup, İsrail'e ötken 40'lıktan buyan kem digende 2800 saxçını öldürgen. 2025 yılı Öktabirdeki uruş toktuş gelişimine karmayı saxçı avtomobilleri, kontrol noktaları, yanılımı arka marka hücum nişanı bulmakta. Hamas bu hücumlarını amavi saxçı kuşlarının nişallaşı arkalık Gazze'de kalayım kançılık tokduruş teşebbüsü edip eyip ildi. Hürmetlik radyo anlıkçılar. İran Amerika hücumlarını kaytadın başlısa cevabımız veyran kıyıç buludu dedi. Amerika'nın ahırkı teklifini tekşir atkan İran hükümeti Washington'ı müzakirlerde hedefin ziyade taleplerde bulu atıdı deyip eyip bildi. İran baş müzakirçisi Muhammed Bakır Kalbaf, Pakistan baş iştap başlıkı Asım Münir bilen görüşken dinkin bayanat verip, alt eptelik uruş doğduş mezgilde armiye küçüğünü kaytadın toluk kurup çıkallıkını, eğer Trump yine bir ahmaklık kılıp uruş başlısa, cevapının en tayin veyran kıyıç ve azaplık bulduğallıkını bildirdi. Devlet televizyası erip Taşkı İşler Ministri Abbas Arakçı'nın mı Türkiye, Irak, Katar ve Ummallık mensaptaşları bilen ciddiçilikten aldın iliş yüzsüzün tülpünde fikir almış duğallıkını hava kıldı. Pakistan bilen Umman, Washington bilen Tehran oturusunda imbargo olan inikiltiş ve Hormuz Beg'in iç yüzsüzün vasçılık teriş çallıklarını devamlaştırmakta. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Irkı 40'ıncı İsrailiyanın Gazze'deki 40'ıncılıkı da ülgelle 72.783'ki yetti. İsrailiya kısımları uruş doktuş gelişim asıl kılgalık karamayı Gazze rayını karatkan ırkı 40'ıncılık ucumlarını yeniden umlaştırmakta. Gazze'deki Sehiyye Ministerlik terpinin ilan kılığa yazın bayanatta ahir 48 saat içinde doktorhanlığı 8 ceset ve 29 yardağının elip gelingelik kayıt kılındı. Gazze'de uruş doktuş küçük gibi olan 2025 yılın 10. Oktyabr'dan bu yan İsrailiyanın tacavuzcılık hücumlarında 890 kişi öldürülgen. Veyran kılınan binaların harablıkları astırdım olsa 777 kişinin cesedi bulgan. Şunu bilen 2023 yılı Oktyabr'dan bu yan Gazze'de öldürülgen Palestinliklerin umum sanı 72.783'ke yardarlarının sanı olsa 172.779'a yetti. Veyran kılınan binaların astıda hazır mı mınlıgan cesetlerinin bağlıkı melum kılınmakta. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Katar Taşkı İşler Ministri Mısırlık mensepçisi bilen rayındaki özgürlüklerini müzakirleşti. Anadolu Agentliği'nin ilgilengen haberge asaslanganda Katar Başministri hem Taşkı İşler Ministri Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Mısır Taşkı İşler Ministri Bedir Abdullah Tebilen tülpünde görüşüp, rayındaki yakınki özgürlüklerini müzakir kıygan. Katar Taşkı İşler Ministerliğinin yazın bayanatı asaslanganda söhbette Amerika bilen İran turistiki uruş doktuş müsabisi ve ciddiçilikin tüveli tişki kartılgan diplomatiyelik teriş çallıkla aldın kurum kutuvdi. Alsani, söhbet ceryanında tereplerinin vasıtçılık teşebbüsleri semimi pozisyaya tutuşunun muhimlik terepki dikkatlerini tatip, krizisinin kilip çıkış sebeplerini söhbet ve tinç yolla bilen hel kılış, sicil bir kilişim arkalık rayon bir hatırlıkı ve mukumluğa zor töhp koş gerekliliğini tehdit edildi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anıldığına.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, hazır meşhur Türk halk sanatçılarından Yavuz Bingöl'ün icrasındaki Keklik namlık nakşını huzurla sunuyoruz.

0: Jeda Radio Amuriat Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboruva glasotna Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: İt Türkiye hangi radyo?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Yıldızların yangrağan sadağı.

TRT Uyghurchinin hürmetlik klasmenleri, Altay taşlarının cimcitliği pekat insanın içine sınıp girdiğen bir sükütle emez. Belki o cimcitlik, hoddi mınlıgan yıllarının nepsini içine yoşurgan bir terik vücut kokşaydı. Bu yada şamalma adetteki bir tabiyet hadisedek çıkmaydı. Belki bir hikayeçidek taşlarının arası da vadilanın içi dikizip yürüydü. Asmanın en yüksek noktasının yergi karap sozulup düşken bir eslemi kokşaydı. Tuva Türkleri tabiat bilen insan çemberçes bağlanıp ketken bir dünyada yaşaydı. Ula tağlarını ecdatlarının nefsi, deryalarını hikayelerinin yetküzgüçüsü, asman da olsa ruhlarının sahnesi deyip bilirdi. Şunuların boğuz müzikisi boğan Humey pekat bir müzik ile emez. Belki insan tenini tabiatının sadası bile uçuraştırdığın kadimi bir ifade şeklidir. Bir vakitte birkaç kıl avaz çıkarıldığın bu teknikide çunkur ve sıdam avazla yer şarının sadasını, inçke ve titrep durduğun yukarı avazla olsa asmanın sadasını eksettirdi. Şunda kılıp şamalının, suunun ve ken yayraklının sadası insanın içki dünyası da kaydedin tuğuludu. Tuva medeniyeti pekat sadadılı ibaret emez. Onun aksı da şamanizm ile mücessemleşken çunkur bir itikat dünyasın ba. Şaman, köründüğün dünya bilen körünmeydüğün dünya arası da köyrük bulduğun bir yolbaşçı. Kisellerini davalaydıgan, ruhla bilen sözleşidigan ve tabiatının tanponluğunu şerhileydiğin bir danışmandır. Şunu şaman dumbakının sadası adettiki bir ritim emez. Belki yer bilen kökne birbirge bağlaydıgan bir çakırıktır. Her bir titreş körünmeydiğen bir mavcudat kayıtıp barıdı. Tuvada sada hem bir güç hem bir mesuliyettir. Boğuz müzikisi bilen şamallık ritualları del muşu noktada birleşidi. Biri tenni, yeni biri ruhunu seperge çıkarıp, insanın kainat boğulan boğan üzülmeş ristisinlamayan kılıdı. Humay tüve Türklerge has kadimi bir boğuz müzik teknikisi bulup, icraçının birli vakitte birkaç avaz çıkarış maharatı bilen tonulgan. Bu teknikide çunkur ve uzungu sozulgan bir asası sadanın üstüge inçge ve huddi pişkırkı okşaydıgan yukur sadarla koşuludu. Şunu bile bir tenden huddi iki ayrı avaz çıkardık anlındı. Humay pekat bir müzik türlemez, belki tabiat bilen орнытылған мұнасуветтің әкс әттірілішідір. Шамалының ұлышы, суының әкіші вән яйлақның садасы үнсанның нәпсі білін қайтыдың хайатлық ерішіді. Алтай тағыларда күн патқан чағдық сүкінатты көтірілген бұ көп қатламлық сада зымынның чүнкір қатламлардың кәген ғоңылдаш білін асманды сөзіліп үрген инчкі тітіретесіні бір-біріге гәуділештіруді. Bu sada tınşıqçını vaqtının sırtığa başlap çıkıp, bir dakikatlıq vaqtını uzun bir inçik səpərge aylandırdı. Tuva xalq için Humey pekat istitik bir ifade emez. Belki her bir sada bir hikaye, her bir titreş ecdatlarının izi, tabiat insanın tili bilen qaytadan sözülgen bir mavcudluq xatirisi ve ruhani bir maslışının ifadesidir. Şaman hatırısı tuva medeniyeti de pekat zihnede saklanan bir bilim emez. Belki sada, ritual, tabiat ve ten bilen birge yaşadığan bir mavcudattır. Şamanın dumbıkıga egişip çıkan her bir titreş ötmüşünü kaytadan çakırdı. Lekin bu ötmüş toktap kalan nesi emez. Belki her kitimde kaytadan tiklindiğen canlılık bir hatırıdır. Bu dünyada insanın küçüklüğü bir acizlik emez. Belki kainat bilen maslışının belgesidir. Çünkü insan özünü küçükletkenliği bilen tabiatının ve bütünlüktün bir parçası kellikini tekim çunkur his kılıdı. Altay keçilerde yanırgan Humey sadası yalguzluğunu tügütüdü. Her bir titreş görünmeydiğen bir söhbetke aylandı. Sada asmağı götürülgen sir köpüydü ve kaytıp girdi. Bu kadimi müzika zamanıvi sahnelerde ütkelgen taktırdımı özünün cevherdeki ruhunu saklap gelmekte. Şamalını, tağlanın cimcitliğini ve konu hikayelerini öz içige ilip ahırda insanga özünün hakiki sadasını esletmekte.
Тәбиет білен маслашқан көп қатламлық вә елтізі чұңқұр бір сададыр бұ. Алтайдың көтірілген бұ күй пәкәт бір музикілі әмәс, бәлкі инсанның өз елтізіғі қиған сәпірідір. Әр қытымлық тыңшаш бір әслімідір. Әр бір нәпәс тәбиет білен қайтыдың орынтылған бір рүштідір. Әр бір сада кайнатның азырымы сөйбәтліші ватқалықына әсілтідіған қадимей бір чақырықтыр. Шоңа туа түріклерді боғыз музикісі пәкәт аңлындыған бір сәнәтләмес, бәлкі ес қылындыған, яшайдыған вә инсандыке қайты тұғылышын ішпәділедіған бір терек қатиридір. Тереті ұйғыршының үрметлік қыласмәлдері, юқорда Илтізладың яңырған садала намлық программызна алдыңла. Келер әпті, яна ұқшаш вақытта башқы бір сада білі ұшырашқыче аман болғайсыла. Хайр хош! Илтізладың яңырған садала.

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radyo anlıkçılar, hemde bugünkü haberlerimizden kısaca mezmurlarını tekrarlayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon diplomasiyası ilip bağdı. Trump, İran dinçlik girişiminin zor derecede müzakere kılınırlıkını etti. Rusya, Ukrayna'ya ciddi balistik başkurulduğun bomba ucum ilip bağdı. Fransa, İsrailiyelik minister, Bingover'nin Fransa zemine girişin çekildi. Yakın şarkıdaki uruş vezitiki karabayı Hacı namzatlarının sahanı 2025. yıldıkedin işip getti. İran, Trump uruşlu kaydının başlısı Amerika üçün tekeme veren kıyış buludu dedi. Hürmetli ekrediyonlukçıla, bugünkü anlatışlarımız müşiyada ahırlaştı. Etiyen okşuş vakitte Türkiye, rayon karakterlik yenilikla ve dünya vezitiki münasuvetlik en yeni uçurlarını dıktınlak sunumuz. Etki anlatışımızda görüşkice aman boğazıyla. Hayır, hoş.

0: Peki Radyo T.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Radio Voz da Turquia.
9: こちらは Turquia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turquia.
11: Efirde Turquia ovoz radio sa.
12: It Turquia hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turquia.
13: Turquia öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zbor wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
5: It Turkiye hangi radioya?
6: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Türkiye Radyo'da.
14: Хосуме Türkiye'yi zayna Radyo Gayana.
15: Петерчия Радио Садбури Türkiye Скма.
16: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
17: Айч Радио Воча Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Овоза.
5: Гитлеер Türkiye'nin Fethi Radyosu.
14: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkınınla Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Giderredi Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
12: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
8: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Este é a Rádio Voz da Turquia.

0: Anlatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
1: Ezo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Turkiye hangi radio ya?
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
11: Türkiye önü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Este es Radio Voz de Turquía.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zbor va glas otma Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
5: İç Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni al.